yaşav yaktan hoş bulsan. Girgişi konak kese, onu tilçiler görse. Atanlı yurtu yılay, kabar yürürler bir ay. Süt yemek ak kusana, seni karaga boyay.